hoş. Aşkın benim sarhoş. Gel, gel, gel beni üzme. Gel, gel, kimseye gitme. Koş, koş, koş bana sen koş, koş, koş. Aşkın benim sarhoş. Sarılsam sana ümitli bakışla. Yollarını beklerim büyük bir aşkla. İsmin devamlı bir hece dudağımda. Ömrüm geçiyor her an seni